helbeste jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar. Bazen de kafesa hesini da girti. Bedulu bir yara wana mezin de hasta evina wanu giridana wan bir ribertiye u gelekhara. Ez ve strani juan ra.

Ah böyle çipkem de desteydeyeş mene hum xari gaddareyeş. Böyle çipkem.

Oy evina dilê min Roniya çavê min Min biriya te gülle Kes kuş sur zera min

Gelen azim malım harap. Ey dilbera gerdan vatif, vey nazıka kamet elif, kamet ji reyhana hafif, veyran azim malım harap. Ey dilbera gerdan zucac, vey nazıka misle zucac, kamet ji reyhana kıraç, veyran azim malım harap. Ey dilbera kamet misal, vey nazıka dile hijar, deş kendine girin batal, veyran azim malım harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran azim malım harap.

iletişimi nerede? Aramaniyat da gelle ki mazına aş, kurdu kurdu stamera. Uşme forte nu, esikut vijana nu da. Demek şunu dedişin. Gerekem gelle, bükevne vedo.

go temere serhede zozana zozani sarını tenay Gerdene eli fenani gerdene kaza e poze peçüke fenani nükredi kevo ele ve teni ke fenani kağıt edese katıbay Tili peçi fenani hemra kalama eti serbi keve sevenge serey memkane sonra spine minane fincane peyfurine Mina seve je seve khalatine çen sale kabı gice serey penanı daray Tırra ve kol ezere hurbu kutu peş yaşare ve hamay Surete telya mı kalışine hine bu nesru sermay Sed yek sal emrim be çente

Ey evina dili min, roniya çavê min, min biriya te gülle, kes kuy soru dera min.